tanıtabiliyor durumu aşağıda. Yaşlıyı sonra sizlikler, suçlanan tıpasını sakinle, bir suç hastasını tanıtan, kabul tabiyonu ipardan sakin, bir tek kurganı sos gibi kendi atıştan sandıkta, sırf adam şanlısından kendi sandıkını sakarlıma, Rokeli International Gümün Rotary Sıra Atman'da bir sandıkta sakin, bir şubatla Rokeli Friends Gümün Partner Program olarak, Cenehit Kalazi'yi taşıdıklarındayız. Thank you.

0: sulla parte professionale.
1: Tamamen bilgiler bulunduğu, namazlar tutulayken bu tutkanın bozukluğu ya da kaygısı duymamıştı. İster halka anlatıyor oldu da ki umutlu, bunun da iş hastalıklarıyla sorumluluğumuz.
0: Böyle bir kalan içettim, kalan bir sütüne atacağım, kari seyfko pislisliğin kalan bir içeliğine tanıyım. Ne de tamta, samsat peki, kuran atalka samsat ve korkek, sayar o samsat ve metka samsat ve bakin için siyelim kusaca, kuran sunda yorum kuran.
2: Tutkali logikiko suazte sauzkama, logi halbun.
1: छ। दसौँ फुटेपछि बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा चाहिँ

Zeynep Hanım siz açıyorum, burada duruyorsun Zeynep. Ben ki sonuç tanıdığı kadına, kadar adamı, baba kadına, numar man sonuç tanıdığı kadına dayatıyordu. O ara kadar anlısına kanatın bulundu. Onu dedi, ama kendi hatta Zeynep'e sıra düz para, sıra diye para var yapıyordu.